0: deniz hocam, sizin Rahim Atayım'ın o Dubai şehrinde 13 milyon dolarlık, 12 milyon dolarlık Hindistan yılında real estate İngilizce zaman JPL JNC denen çok yaşlı rayonla bom müdür alınan o şu mamleketi çilomik, mamleketi grantta dinledi ve tarzı kalmıştın ya cilomik kanti o şu 12 milyon topaka iyi satılı aldı. Kime o şu boyunca sizin pozisyonunuz sandayın?
1: Bu boyunca hayır, hopştemadır. Azat, barıştı. Bir yakın Zabbos kemi gelin, geldi. Burası da Zabbos varmış, ulan.
2: Ne kaçı Bildir?
3: Ya.
2: Bildir ne kaçı?
3: Her kanday. Rabet de bu hakikatsızlık. De, çi davay. Bu hakikatsızlık kaç davay.
1: Ne yürüdü?
4: Британия, Краснодар, Эльце. Отличный пример для всего искусства.